0: sağlıklı diyoruz. Depresyon oldu. He? Neden mi onu duydu?
1: Evdesin.
0: Ya bir soğuk.